0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulamam.

döner, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner, acayipsin.

acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Fiat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Öğütülmemiş Mövenpick kahve veya espresso 1 kilo şimdi Lidl Plus ile %33 indirimli. Sadece 12,99 € veya Schwipschwap ya da 7up 1.25 litre %53 indirimli. Sadece 69 cent artı depozito. Lidl lohnt sich.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

kimlerden? Tutamam zamanı kayar teker elimden. Alıyorsun insan.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da kısa süren serin havanın ardından yeni bir sıcak hava dalgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları özellikle ülkenin güney ve güneybatısında sıcaklıkların yeniden 38 derece bandına çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Kamu yayıncı kurumu MDR meteoroloji uzmanı Florian Rost'a göre önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların güney ve güneybatı eyaletlerinde görülecek. Ülkenin orta kesimlerinde ise sıcaklıkların 29 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar sıcak havayla birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış riskinin de artacağına dikkat çekiyor. Yer yer şiddetli yağmur, dolu ve fırtına şeklinde rüzgarların görülebileceği belirtilirken hava durumunun yakından takip edilmesi tavsiye ediliyor. Almanya'da sıcak hava dalgaları son yıllarda daha sık yaşanıyor. 1951'den bu yana ülkedeki aşırı sıcak günlerin sayısının birçok bölgede yaklaşık 3 kat arttığı belirtilirken iklim değişikliğinin bu artışta önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Haziran ayının sonunda etkili olan sıcaklar tahmin edilenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu. Robert Koch Enstitüsü'nün güncel raporuna göre sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya genelinde yaklaşık 5100 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin büyük bölümünü ileri yaştaki ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler oluşturuyor.
2: Wir sehen also aktuell genau die Effekte, die Wissenschaftler schon lange durch die Erderwärmung erwarten, also eben solche extremen Hitzewellen, Dürrephasen und eine hohe Waldbrandgefahr. Und dazu natürlich heftigere Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen. Für ältere oder geschwächtere Menschen war das schon gesundheitlich eine Herausforderung und die Natur hat auch gelitten.
1: Küçük bir ayrıntı, uzmanlar sıcaklığın doğrudan değil çoğu zaman kalp dolaşım ve solunum hastalıklarını ağırlaştırarak ölümlere yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle sıcaklık ölüm belgelerinde her zaman ölüm nedeni olarak yer almıyor. Değerli dinleyenler, peki sıcaklardan korunmanın aslında tek yolu güneşin en kızgın zamanında dışarıya çıkmamak. Ama tabii bir de önemli olan çocuklarımızı, gençlerimizi, miniklerimizi korumak.
3: Erstmal wirklich wichtig, nicht vergessen den Sonnenschutz, auch wenn da mal gequengelt wird oder Ungeduld herrscht. Es ist einfach wichtig, damit die besonders empfindliche Kinderhaut vor Sonnenbrand und Hautkrebs gut geschützt ist. Man sagt nicht umsonst, Haut vergisst nicht. Also Sonnenbrände in jungen Jahren erhöhen das Hautkrebsrisiko später. Wichtig bei der Wahl der Sonnencreme für Kinder ist ein hoher Lichtschutzfaktor, mindestens 30 oder lieber gleich 50. Und regelmäßig nachcremen, zum Beispiel nach dem Schwitzen insbesondere oder nach dem Baden. Und dazu Sonnenschutz wie Hüte, Kappen, Sonnenbrille. Und selbst wenn man das alles beachtet, gilt für Kinder nicht länger in die pralle Sonne, vor allem nicht mittags und am frühen Nachmittag.
1: Değerli dinleyenler, Haziran ayının son haftasında birçok bölgede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken Almanya son yılların en yoğun sıcak hava dalgalarından birini yaşıyor. Uzmanlar yaz mevsiminin henüz daha yeni başladığını hatırlatarak yeni sıcak hava dalgalarının yaşanması halinde can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları tavsiye ediliyor. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Fiat lideri Lidl de tasarruf. Lohnt sich. Öğütülmemiş Mövenpick kahve veya espresso 1 kilo şimdi Lidl Plus ile %33 indirimli. Sadece 12,99 € veya Schwipschwap ya da 7up 1.25 litre %53 indirimli. Sadece 69 € artı depozito. Lidl lohnt sich.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
3: Beate Çepe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Und das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karanlık bağlantılar tam olarak aydınlatılamadı, gizlilik kararları kaldırılmadı ve mağdur ailelerin adalete olan inancı sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da Federal Siyasi Eğitim Merkezi Bundeszentrale für politische Bildung NSU terör örgütünün kurbanlarını anmaya ve NSU kompleksinin toplumsal olarak ele alınmasına yönelik sivil toplum projelerini desteklemek amacıyla yeni bir teşvik çağrısı başlattı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU terör örgütü tarafından işlenen cinayetler, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde derin bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michel Kizveta. NSU'nun ırkçı ve aşırı sağcı ideolojisi sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise saldırılarda ağır yaralandı ve travmalar sürüyor. Değerli dinleyenler, NSU kompleksi yalnızca aşırı sağ terörün vahametini değil, aynı zamanda devletin olayları aydınlatma sürecindeki ciddi eksiklikleri de gözler önüne serdi. Mağdurlar ve yakınları tarafsız ve ön yargısız bir soruşturma sürecine güvenemediklerini yıllar boyunca dile getirirken bu durum hukuk devletinin temel vaatlerinin sorgulanmasına neden oldu. Almanya'nın birçok kentinde mağdur yakınları, NSU'dan etkilenenler ve sivil toplum girişimleri çoğu zaman gönüllü çalışmalarla kurbanların anısını yaşatmak, olayların tam anlamıyla aydınlatılması talebini kamuoyunda gündemde tutmak için önemli çabalar gösteriyor. Ancak ırkçı NSU cinayetlerinin ve arka planın giderek unutulmaya başlaması, özellikle genç kuşakların bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması yeni projelere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Bundeszentrale für politische Bildung NSU kurbanlarını anmaya, aşırı sağ terörle yüzleşmeye ve tarihsel siyasal eğitim formatları geliştirmeye yönelik mali desteğe hazır. Destek programının uzun vadeli hedefi Almanya genelinde birbirine bağlı yerel anma ve öğrenme merkezlerinden oluşan bağımsız yapılar kurmak. Bu yapılar aracılığıyla ırkçı NSU kompleksinin aydınlatılması, aşırı sağ terörün tarihi ve kurbanların anısı toplumun farklı kesimlerine ulaştırılacak. E-mail yoluyla ayrıntılı bilgi ve başvuru erinnern.bilden@bpb.de mail adresinden başvurabilirsiniz.
1: Çepe Bönhard Mundlos. Das Terrortrio NSU mordete und raubte 13 Jahre lang.
2: Überlebt und ich wurde ja auch jahrelang natürlich beschuldigt, wie alle anderen.
3: Beate Çepe, letzte Überlebende des Nazi-Trios.
4: Und das Bundeskriminalamt die Ermittlungen und versucht herauszufinden.
5: Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Cumartesi günü çeyrek finalde Norveç-İngiltere mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı Magenta. 12 Temmuz Pazar günü bir diğer çeyrek final mücadelesi Arjantin ve İsviçre arasında oynanacak. Maç saati 03, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.
2: Hafta sonu geliyor.
0: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi. Saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Fiat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Öğütülmemiş Mövenpick kahve veya espresso 1 kilo şimdi Lidl Plus ile %33 indirimli. Sadece 12,99 € veya Schwab ya da 7up 1.25 litre %53 indirimli. Sadece 69 € artı depozito. Lidl lohnt sich.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.

0: ceket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizil parmak memleket gözlüm.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Cumartesi günü çeyrek finalde Norveç-İngiltere mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı Magenta. 12 Temmuz Pazar günü bir diğer çeyrek final mücadelesi Arjantin ve İsviçre arasında oynanacak. Maç saati 03, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

Hanımlar beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında mikrofonda ben Mert. Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir cumartesi diliyorum. Sofrada olanlara afiyet, işte olanlara bereket, alışverişte olanlara güç kuvvet, yollarda olan dinleyicilerimize de kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Havalar yeniden ısınmaya başladı. 2 hafta önce neydi öyle ya? 40 dereceleri gördük. Asfaltta yumurta pişiren mi dersiniz? Yemeğini güneş altında ısıtan mı dersiniz? Bu gözler neler gördü? Şimdi havalar yeniden ısınacakmış. Evet, belki 40 dereceleri görmeyecek ama 36 dereceleri zorlayacak. Şu uzmanların tavsiyelerini şöyle tekrardan bir hatırlayalım. Efendim, ne yapıyoruz? Bol bol su içiyoruz. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmıyoruz. Öğlen sıcağında mümkünse evde kalıyoruz. İlla dışarı çıkacaksak da şapka takıyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Metropol FM'den ayrılmıyoruz. Çünkü tüm zamanların en güzel ve günümüzün en hit parçaları nerede? Tabii ki de Metropol FM'de. Onlardan biri şimdi radyolarınızda olacak. Zeynep Bastık radyolarınıza misafir olmaya geliyor. Keyfiniz bol olsun.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun en büyük efsanelerinden birine saygı duruşu için bir aradayız. Çünkü bazı oyuncular zamanın önünde koşar, Lionel Messi ise zamanı durdurur. 39 yaşında çıktığı 2026 Dünya Kupası'nda bir kez daha tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirdi ve bir kez daha imkansız denilen sınırları aştı. Katar'da kupayı kaldırarak hikayesini tamamladığı düşünülüyordu. Ama Messi'nin futbol masalı henüz bitmemişti. Bu turnuvada 6. Dünya Kupası'na çıkan nadir futbolculardan biri olarak tarihe geçti. Daha da önemlisi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi. Attığı goller kadar atamadıklarıyla da rekor kırdı. Avusturya ve Mısır maçlarında kaçırdığı penaltılarla bir Dünya Kupası'nda iki penaltı kaçıran tek oyuncu oldu. Liderliği, oyunu okuma becerisi ve Mısır maçında da gördüğümüz gibi kritik anlarda takımını ayağa kaldıran karakteriyle yine turnuvanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Türkiye'de de Messi sevgisinin yeri her zaman farklı oldu. Yıllardır çocuklar onun çalımlarını taklit ederek büyüdü, mahalle aralarında ben Messi'yim diyerek topun peşinden koştu. Çünkü o sadece Arjantin'in değil, futbolun ortak dili haline geldi. Turnuva henüz sona ermedi. Ama şimdiden biliyoruz ki Messi bu kupaya damgasını vurdu. O her nesle ilham veren, oyunun ruhunu yeniden tanımlayan bir efsane. Messi sadece kazandığı kupalarla değil, imkansız denileni yapmasıyla futbolun hafızasına sonsuza dek kazınacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lonzig. Öğütülmemiş Mövenpick kahve veya espresso 1 kilo şimdi Lidl Plus ile %33 indirimli. Sadece 12,99 € veya Schwab ya da 7up 1.25 litre %53 indirimli. Sadece 69 € artı depozito. Lidl Lonzig.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
3: Türkçe pop'un belki de en yanık sesi Alişan Kadere Bak'la radyolarınızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Güzel bir cumartesi gününde daha sizlerleyiz. Serin bir haftadan sonra sıcaklıklar yeniden yükseliyor. O iki hafta önceki sıcaklıklar neydi öyle ya? Koşa koşa klima almaya gittim. Gittim ama oho, yerinde yerler esiyor. Klimalar tükenmiş, hiçbir şey kalmamış. Bak, Allah sizi inandırsın, bir tane el vantilatörüyle çıktım. Şimdi durumlar bu kadar vahimken yetkililer Türkiye'ye seslendi. Elinizde ne kadar klima varsa hepsini bize yollayın dediler. Of, memleketimin kliması da ne güzel olur ha. Bir de memleket havası üflese. Ya düşünsene, kumandadan basıyorsun, Sivas havası püfür püfür esiyor. Oo, çok iyi, çok iyi. Çok mu sıcak oldu? Tık, hemen bir basıyorsun, Erzurum havası. O gece yorganla yatıyorsun, yorganla.

0: Metropol FM gündemi.
1: Berlin'de yaklaşık 12 saat süren rehine krizi özel tim operasyonuyla sona erdi. Berlin'in Marienfelde semtindeki bir Rewe marketinde yaklaşık 12 saat süren rehine krizi sona erdi. Polis özel timi zanlıyı sabah saat 9.20'de etkisiz hale getirerek market çalışanı olduğu belirtilen kadını kurtardı. Şok geçiren rehine sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Berlin'de CDU'nun ilçe başkanları Kay Wegner'in çekilmesinin ardından Maliye Senatörü Stefan Evers'ı yeni başbakan adayı olarak önerdi. Evers görevi üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Adaylığın kısa süre içinde eyalet yönetimi tarafından resmen onaylanması bekleniyor. Berlin seçimlerine yaklaşık 70 gün kaldı. Değerli dinleyenler, Selanik'ten Almanya'nın Memmingen kentine gitmekte olan Ryanair uçağı uçuş sırasında yolcu penceresinin yerinden çıkması üzerine acil dönüş yaptı. Güçlü hava akımı nedeniyle pencere kenarında oturan 61 yaşındaki yolcu başı ve omuzlarına kadar dışarı çekildi. Yolcuların yardımıyla kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Soruşturmada rüşvet, suç örgütü kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları bulunuyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sefo'nun müzik kariyerindeki en büyük çıkışı. Bilmem mi radyolarımızda olacak, şaka gibi. Bu şarkı yayınlanalı tam 5 sene olmuş. Daha dün gibi ya, 2021 değil de 2025 deseler de ben evet 2025'te çıktı ya, okeydim gayet. Benim de en sevdiğim Sefo şarkısı şimdi radyolarınızda. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
2: Senin radyon.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
3: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.47 oldu. Şöyle neşemizi yerine getirecek bir haberim var sizlere. Gelsenkirchen'den önemli bir haber. AfD'li bir belediye başkan yardımcısı bu hafta görevden alınmış. Oh vallahi neşem yerine geldi. Peki ne oldu? Yani ne oldu da bu adam görevden alındı? Hemen açıklayayım. Efendim birkaç hafta önce AfD Gelsenkirchen'de bir video çekti. Peki bu videoda ne var? Yabancı vatandaşların ellerine süpürge verdiler ve sokağı temizlemelerini söylediler. Tam bu esnada bu anları videoyla kayıt altına alıp bununla dalga geçtiler. Tabii ardından çok büyük tepkiler aldılar. Eski belediye başkanları, işte vatandaşlar acayip eylemlerde bulundular ve bunun aşağılayıcı ve ırkçı bir eylem olduğunu söyleyerek kendisinin görevden alınmasını talep ettiler. Ve perşembe günü o güzel haber geldi. Gelsenkirchen Belediye Meclisi alkışlar eşliğinde kendisini bu görevden aldı. Belediye Meclisi'nde buradan tekrardan tebrik ediyoruz. Bizler gerekli tepkilerimizi koymazsak sadece bugün elimize bir süpürge verip sokağı temizletmezler. Daha da ileriye gidebilirler. O yüzden efendim herkes hakkını bilsin. Herkes hakkına sahip çıksın. Irkçılığa, dışlanmaya karşı hep beraber olalım. Ve onlara geçit vermeyelim. Geçit vereceğimiz şeyler güzel şarkılar olsun. Mesela Mustafa Sandal ve Eypio. Reset diyecekler. Metropol FM'desiniz. Mikrofonda ben Mert. Keyfiniz bol olsun.

Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.54 oldu. Yavaş yavaş ilk yayın saatimizin sonuna doğru geldik. Şöyle ufaktan mesajlarıma doğru bakıyorum. Selam Mert, iyi yayınlar. Ben Quaresma. Allah Allah, Quaresma bize mesaj attı. Şu an oğlum Yahya ve İsa'yla seni dinliyoruz. Severek dinliyoruz Metropol FM'i. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Bizler de sizi çok seviyoruz. Bilin diye söylüyorum. Sadece ben değil, aynı zamanda Sibel Can da söylüyor. Sibel Can, bil diye söylüyorumlar, radyolarınızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM. Keyfiniz bol olsun.

söylüyorum. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Pop'un iki güçlü ismi radyolarımızda olacak şimdi. Bir tarafta 90'lar pop müziğine damga vuran Ümit Sayın. Diğer tarafta ayrılıkların kraliçesi Bengü. Ya Sen Gidip'le radyolarınızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da göçmen kökenli öğrencilerin eğitimde haksızlığa uğrayabildiği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Konu özellikle okul notları ve değerlendirme süreçleri üzerinden yeniden gündeme geliyor. Bilimsel araştırmalar yapılıyor. Göçmen kökenli öğrencilerin ortalamada daha düşük okul sonuçları alabildiğini gösteriyor bu araştırmalar. Uzmanlara göre bunun tek nedeni öğrencinin başarısız olması değil. Dil desteği eksikliği var, ailelerin eğitim imkanları var, göçmen kökenli öğrencilerin sosyal koşulları ve bazı durumlarda ayrımcı değerlendirmeler de bu tabloya etki edebiliyor. Şimdi bu konuda yapılan deneysel çalışmalardan biri dikkat çekiyor. Aynı dikte edilen bir metnin yani diktat farklı isimlerle değerlendirildiğinde notların da değişebildiği ortaya kondu. Yani bir öğrencinin adı Max ise diğerinin adı Murat ise aynı çalışma için farklı notlar verildiği ve genelde Murat'ın daha kötü not aldığı tespit edildi. Bu bulgular hem öğrencide hem öğrencinin anne babasında büyük bir kırgınlık yaratırken eğitimde eşitlik beklentisini de yeniden gündeme taşıyor. Uzmanlar böyle durumlarda öğrencilerin ve anne babaların destek aramasının önemli olduğunu özellikle söylüyor. Aileler bulundukları bölgelerdeki Türk Veli Derneklerinden danışmanlık hizmeti alabilirler. Gerekirse idari mahkemelere yani Verwaltungsgericht'e başvurabilirler. Bu başvuru için avukat şart değil. Davayı kendiniz açabiliyorsunuz. Dilekçenizi yazabiliyorsunuz. Hatta mahkemenin Rechtsantragstelle yani hukuk başvuru ofisi var. Bu bölümüne giderek görevli memura talebinizi sözlü olarak yazdırtıp imzalayabiliyorsunuz. Önemli olan çocuğunuzun haksızlığa uğradığını hissettiğinizde pes etmemek ve hakkınızı aramak. Bu tür girişimler eğitim alanındaki eşitsizliği ve ayrımcılığı gidermekte büyük rol oynayabiliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Mükemmel bir türküyle devam ediyoruz yayınımıza. Türkü dedim ama radyodan çok da öyle gelmiyor kulağa. Kara kaş, kara gözlerin elmas. Pau bunu alıp bambaşka bir seviye taşımış. Ne o Müslüm Baba'dan duyduğumuz kara kaş, kara gözlerin elmas ne de Kıraç'tan. Bakın Pau harika bir dokunuşla bu türküyü adeta bir oyun havasına çevirmiş.

0: Radyo'nun sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lonzig. Öğütülmemiş Mövenpick kahve veya espresso 1 kilo şimdi Lidl Plus ile %33 indirimli. Sadece 12,99 € veya Schwab ya da 7up 1.25 litre %53 indirimli. Sadece 69 € artı depozito. Lidl Lonzig.
2: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.25 oldu. Evet, birçok eyalette yaz tatili başladı sonunda. Kapıkule'de de ufaktan kuyruklar oluşmaya başlamış durumda. Türkiye'deki akrabalarımıza sağ olsunlar heyecanlı bir şekilde kollarını açmışlar. Nos baysalarını bekliyorlar. iPhone bekleyen yeğenler mi dersin? Altın arama dedektörü bekleyen kuzenler mi? Makyaj malzemesi bekleyen hanımefendiler mi? Hepsi dizilmişler, geleceğimiz günü bekliyorlar. Allah, bizi bekleyen yok. Beklenen şey hediyeler ne yazık ki. Ya bu durum bazılarımız için can sıkıcı olmaya başladı ki bazılarımız artık ne zaman yola çıkacağını, uçağın ne zaman kalkacağına dair hiçbir şey söylemeden laps diye gidiyoruz. Oraya varınca da ya sürpriz yapalım dedik diyor. Biz de az değiliz ha. Biz de az değiliz. Şimdi tatile çıkarken dikkat etmemiz gereken konular da var tabii. Nedir bu konular? Biraz onları konuşacağız. Fakat öncesinde...
3: Yolları aşamadım düşünce dara. Handuma yazılınca bu yazı kara.
2: Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar radyolarımızda olacak. Yolları aşamadım diyecekler. Keyfiniz bol olsun.

Şöyle maziye doğru bir yolculuğa çıkalım. Bakalım orada kim var? Yasemin Kumral. Bim Bam Bom'la karşılarınızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler devam ediyor. Mikrofonda ben Mert. Efendim, tatile çıkarken dikkat etmemiz ya ağzıma ne oldu ağzıma? Dikkat etmemiz gereken, süper şimdi oturdu. Efendim, tatile çıkarken dikkat etmemiz gereken konular var demiştik. Nedir bunlar? Efendim, posta kutusu doğal olarak. Neden önemli? Ya çünkü Almanya'da bir mektup posta kutusuna bırakıldığı anda size artık o mektup ulaşmış kabul ediliyor. Siz tabii o sırada Türkiye'de veya herhangi bir yerde tatilde olsanız bile o itiraz ve cevap süreleri işlemeye devam ediyor. Yani tatildeyken posta kutusu kontrol edilmezse başımıza gelecekleri ben söyleyeyim de posta kutusunun anahtarını bırakıp bırakmamaya siz karar verirsiniz. Ne olabilir en basitinden? Efendim, gitmeden önce bir trafik cezası yemiş olabilirsiniz. O gelebilir. Cezaya zamanında itiraz edemez, gecikme faizi ve ek masraflarla da karşılaşabiliriz. Sadece bu değil. Örnek veriyorum. Vergi dairesi, job center, ya Finansamt, Familienkasse, Auslandsbehörde sizden herhangi bir belge isteyebilir ki biliyorsunuz bunu çok severler. Eğer vaktinde cevap verilmezse ödemeler durabilir, hak kaybı yaşanılabilir, ek ödeme çıkabilir. Bunlar bizim ağzımızın tadını bozacak şeyler. Ya bir de posta kutusunun bak şöyle bir olayı var. Şimdi ağzına kadar dolmuş bir posta kutusu hırsızın da dikkatini çekebilir. Evet. Ya posta kutusu boşaltılmadıysa hırsız şunu düşünebilir. Aa, bu evde kimse yok. Ya siz en iyisi posta kutusunun anahtarını böyle düzenli kontrol edebilecek güvendiğiniz bir komşunuza verin ki tatil dönüşü geldiğimizde keyfimiz hiçbir şekilde kaçmasın. Maziye gidiyoruz demiştik. Maziye gittik ama geri gelemedik. Önce bir Erol Evgin bir de bana sor desin. Ardından bakalım geri gelebiliyor muyuz? Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM gündemi.
1: Berlin'de yaklaşık 12 saat süren rehine krizi özel tim operasyonuyla sona erdi. Berlin'in Marienfelde semtindeki bir Rewe marketinde yaklaşık 12 saat süren rehine krizi sona erdi. Polis özel timi zanlıyı sabah saat 9.20'de etkisiz hale getirerek market çalışanı olduğu belirtilen kadını kurtardı. Şok geçiren rehine sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Berlin'de CDU'nun ilçe başkanları Kay Wegner'in çekilmesinin ardından Maliye Senatörü Stefan Evers'ı yeni başbakan adayı olarak önerdi. Evers görevi üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Adaylığın kısa süre içinde eyalet yönetimi tarafından resmen onaylanması bekleniyor. Berlin seçimlerine yaklaşık 70 gün kaldı. Değerli dinleyenler, Selanik'ten Almanya'nın Memmingen kentine gitmekte olan Ryanair uçağı uçuş sırasında yolcu penceresinin yerinden çıkması üzerine acil dönüş yaptı. Güçlü hava akımı nedeniyle pencere kenarında oturan 61 yaşındaki yolcu başı ve omuzlarına kadar dışarı çekildi. Yolcuların yardımıyla kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Soruşturmada rüşvet, suç örgütü kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları bulunuyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.44 oldu. Efendim, tatile çıkacaklara, özellikle tatile Köln-Bonn havalimanından çıkacaklara harika bir haberim var. Bundan sonra tatile çıkarken o işte güvenlik kontrolünden geçiyorduk ya, yanımızdaki suları vesaire alıyorlardı. Artık yeni teknoloji sayesinde yanımızda 2 litreye kadar su sokabiliyoruz. Çok güzel bir haber. Şu yönden önemli. Ya şimdi birçoğumuz tatile tek gitmiyoruz. Hepimiz ailemizle gidiyoruz. Örnek veriyorum, işte siz, eşiniz, iki tane de çocuğunuz olsa. 4 kişisiniz. Suyunuzu orada bıraktınız. Havaalanına giriyorsunuz. Kişi başı birer tane su almanız lazım. Gereksiz bir masraf ortaya çıkıyordu. Köln-Bonn havaalanında artık böyle bir sorun kalmadı. Yanınıza 2 litre su alabiliyorsunuz ve havaalanının içindeki su sebillerinden de istediğiniz kadar suyunuzu dolduruyorsunuz. Gerçekten yaz tatili öncesi harika bir haber. Umalım da diğer havaalanlarına da gelsin. Berlin'e gelsin, Frankfurt'a gelsin, München'e gelsin. Ve bu artık Almanya genelinde ne olsun, böyle Almanya genelinde bir su dağıtma değil. Su dağıtma olmaz ya, su dağıtma ne alaka? Suyumuzu yanımıza alabileceğimiz bir havaalanı istiyoruz. Başka bir şey değil. Tek dileğimiz budur. Ha, bir de güvenlik kontrolünden hızlı geçelim. Pasaportta bizi fazla oyalamasınlar. Daha ne ister ki bir insan? Ben bir düet isterim mesela. Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan şarttır, şarttır, şarttır diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'dir.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hanımlar beyler, Neşeli Saatler programındayız. Saatlerimiz 11.56 oldu. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Geriye son 5 maç kaldı. Son 5 maç olması lazım. Yakında bitecek. Bizler de Metropol FM ailesi olarak Meray Kuryemiş ile birlikte skor kralını arıyoruz. Bu Dünya Kupası'nın skor kralı sen olabilirsin. Yapmanız gereken şey çok basit. Instagram hesabımıza girip skor kralı postumuzu bulup oradaki yazan maç sonucunu, maç skorunu doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Doğru tahmin edenler bizden birçok hediye kazanabilirler. 100 euro değerinde bir Meray Kuryemiş paketi kazanabilirsiniz. Efendim, istediğiniz milli takımın forması, Almanya'dır, Türkiye'dir, bunu kazanabilirsiniz. Ayrıca bizi her yerden dinleyebileceğiniz DAB radyoyu da kazanabilirsiniz. Ve bununla bitti zannediyorsanız, hayır, bitmedi. 21 Temmuz'da tüm doğru tahmin edenler arasından yapılacak çekilişle bir adet iPhone 17 kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Instagram hesabımıza girip skor kralı postumuzu bulup bir sonraki maçın skorunu yorum olarak yazmanız ve ardından dua etmeniz yazdığınız skor gelir diye.

Hande Yener ve Madrigal'den dinledik. Ego radyolarımızdaydı. Şimdi de son zamanlarda listeleri kasıp kavuran Manifest'ten Toz Pembe radyolarımızda olacak.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Cumartesi günü çeyrek finalde Norveç-İngiltere mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı Magenta. 12 Temmuz Pazar günü bir diğer çeyrek final mücadelesi Arjantin ve İsviçre arasında oynanacak. Maç saati 03, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industrie Strasse 17, Bremen.
2: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Norveç futbolunun sadece teknik direktörünü değil, hayata ikinci kez tutunmuş bir liderini anlatıyoruz. Ståle Solbakken. Onu özel yapan yalnızca Haaland ve Odegaard'lı yeni Norveç'i yönetmesi değil, futbolun hayatla nasıl iç içe geçtiğini bedeninde taşımış olması. Kongsvinger'de doğan Solbakken, futbolculuk döneminde Norveç milli takımının önemli orta saha oyuncularından biriydi. 98 Dünya Kupası'nda da forma giydi. Yıllar sonra ise kulübeden ülkesini yeniden büyük bir sahneye taşımaya çalışan adam oldu. Türkiye futbolunun hafızasında da küçük bir izi var. 2000 yılında Ali Sami Yen'de oynanan Türkiye-Norveç maçında da sahaya çıkmıştı Solbakken. Ama onun hikayesinin en sarsıcı bölümü 2001'de yaşandı. Kopenhag futbol takımının antrenmanında kalbi durdu. Dakikalarca yaşamla ölüm arasında kaldı Solbakken, sonra geri döndü. Futbolculuğu bitti ama futbol tutkusu hiç bitmedi. Kalbine takılan cihazlı değil, iradesiyle yürüdü. Solbakken'in mirası da tam da burada. Sakin görünen ama içinde fırtına taşıyan bir adam. Futbolun sadece kazanmak değil, yeniden ayağa kalkmak olduğunu hatırlatan bir lider. Teknik adam bugün Norveç'i disiplinli, dengeli ve yıldızlarını doğru kullanan ve korkulan bir takıma dönüştürdü. Ve bunun sonrasında da 2026 Dünya Kupası'nda takımını son 16 ekip arasına taşıdı. Turnuvanın grup aşamasında Senegal'le oynanan maçın ardından galibiyet sevincini tribüne koşup eşi Anike'ni öperek kutlaması ise bu hikayenin ve bu kupanın en insani karesiydi.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Öğütülmemiş Mövenpick kahve veya espresso 1 kilo şimdi Lidl Plus ile %33 indirimli. Sadece 12,99 € veya Schwipschwap ya da 7up 1.25 litre %53 indirimli. Sadece 69 € artı depozito. Lidl Lohnt sich.
4: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH. Hafenbezirk 9, Harburg, Hamburg.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert ve yayınımın bu saatinden itibaren harika bir konuğum var. Hoş geldin.
3: Elif.
2: Evet. Elif geldi, aramıza katıldı. Yayında çok güzel şeyler konuşacağız. Efendim, yaz tatili birçok eyalette başladı.

0: Aviara hariç, Baden-Württemberg hariç, onların da tatile çıkmasına az kaldı. Kimimiz bavulumuzu hazırladık, kimimiz uçaktaki yerimizi ayırttık, kimimiz ise çoktan Sıla yoluna çıktık. Şimdi tatil güzel, memleket de güzel ama bir konuda sizi uyarmam lazım. Bu hafta sosyal medyada bir video viral oldu. İngiliz seyahat içerik üreticisi var bir tane. Harry Jaggard olması lazım. Benim İngilizceme kaç puan Elif?
1: 10'dan 10.
0: Teşekkür ediyorum. Bu içerik üreticisi ne yapmış biliyor musun? Dünyada en çok taksi dolandırıcılığının olduğu ülkeleri sıralamış. Bir numarayı tahmin edebiliyor musun?
1: Tahmin edebiliyorum.
0: Tamam, okey. Evet. Ya ben tersten başlayacağım listeye. Listenin 6. sırasında Avustralya varmış. 5'te Mısır, 4 Vietnam, 3 Tayland, 2. Hindistan ve 1 numarada kim? Tabii ki de
1: Türkiye.
0: Evet, maalesef. Maalesef bu listede birinciyiz. Tam 4000 küsür şikayet varmış. İstanbul taksicileriyle alakalı 4000 şikayet varmış. Sana şunu söyleyeyim. 2. Hindistan'ı 2'ye katlamışız. Ya şimdi özellikle İstanbul'da bu konuya çok dikkatli etmemiz gerekiyor. Çünkü taksimetrelerle oynanılıyor. Taksiciler farklı farklı fiyat çekebiliyor sizlere. Ya ama bu listenin bir başarısı var. Ne biliyor musun Elif?
1: Ne?
0: Dünya Kupası'nda yenemediğimiz Avustralya'yı bu listede tokatlamışız. Ya ne oldu Avustralya, atıp tutuyordun. Ey gidi. Ya şimdi bunu konuşacağız birazcık. Türkiye'deki taksicilerin dedikodusunu yapacağız. Halbuki benim buradaki gurbetçi taksicilerim, bunlar benim baş tacım ya. Onlara şimdi kocaman bir alkış gönderiyorum. Sohbeti güzel, muhabbeti güzel, gideceğin yere kadar götürür. Açım da yemek ısmarlar sana. Böyle güzel taksicilerimiz var. Fakat İstanbul'daki taksicilerimiz biraz sıkıntı. Dinleyicilerimizin arasında İstanbul'da bu tarz böyle bir sıkıntı yaşayan var mıdır acaba? Neticede 4000 küsür şikayet, bunların arasında bizim dinleyicilerimizin olmamasına imkan yok. Eğer sizin de başınızdan böyle bir dolandırıcılık hikayesi geçtiyse Türkiye'de taksi ile alakalı, mesajlarınızı bekliyoruz. Nereye? 030-270-9097'ye mesajlarınızı bekliyoruz. Birazcık Türk taksicilerin dedikodusunu yapacağız. Gurbetçi taksicilerimiz de bize katılabilir. Elif de burada. Sizleri ve sizden gelecek olan mesajları bekliyoruz ve harika bir düetle devam ediyoruz. Doğukan Manço ve Tuğba Yurt radyolarımızda olacaklar. Sakin ol diyecekler de biz gayet sakiniz değil mi Elif?
1: Biz bayağı sakiniz.

0: hit listesine giren yeni şarkı. Mebrure, Zatı Şahanesi.
1: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
0: Umur Doma, Yardım Et.
2: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
0: Derya Ulu, Şımarık.

0: en güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler programındayız ve bir telefon bağlantım var. Alo.
2: Alo, merhabalar, iyi yayınlar.
1: Merhabalar, iyi, teşekkür ederiz. Kiminle görüşüyorum?
2: Ben Ramazan, Mannheim'dan, Lüksafin'den takipçiyim.
1: Çok memnun olduk Ramazan Bey. İyi ki bizi aradınız. Buyurun efendim, ne demek istersiniz?
2: Valla biraz önce yayınınızda kulak misafiri oldum. Gurbetçi taksiciler hakkında çok güzel sözler söylediniz. Öncelikle çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz efendim. Sizler bizim başımızın tacısınız.
2: Bizi onurlandırdınız. Çok sağ olun. Ayrıca bir anımı paylaşmak istiyorum İstanbul'daki taksici arkadaşlarla, meslektaşlarla ilgili.
1: Tabii, buyurun, dinliyoruz.
2: Şöyle söyleyeyim, ben kendi adıma da oldu, beraberinde gittiğimiz arkadaşlar için de oldu. Kendi adıma mesela Eminönü'nden Taksim'e çıkmak istiyorduk.
1: Evet.
2: Kesinlikle taksiye kısa mesafe diye almıyorlar.
1: Ya bunu çok yapıyorlar ya, ayıp değil mi ama?
2: Turist bekliyorlar avlamak için, daha doğrusu biliyorsunuz işte.
1: Evet, maalesef.
2: Yani daha doğrusu başka bir olay daha var. Şöyle ki, bir beraberinde elemanımız da vardı. Yine Eminönü'nden Taksim'e, bir otele rahatsızlanmıştı. Taksiye dedim ya, bunu götürür müsünüz? Aslında ben mesafeyi biliyorum. Normalde oylu bazında 10 oyluluk bir yer iken elemanımızdan 50 oyluyu zorla almışlar.
1: Yok artık ya. 5 kere hastaneye götürüp getirmiş yani o parayla.
2: Doğru da beyefendi. Açık konuşmak lazım. Derler ya, inleyi kendine, çuvaldızı başkasına batıracaksın. İstanbul'daki taksicilerin hepsini söhbet altına bırakmak istemem ama.
1: Tabii aralarında maalesef, mutlaka iyi taksicilerimiz de vardır.
2: Tabii ki iyilerine sözümüz yok. Geçenlerde bilirsiniz bir şey olduydu, futbol turnuvası falan İstanbul'da. Yine
1: evet,
2: televizyonlar çıktı taksiciler.
1: Taksiciler bizim ya, Türkiye'mizin reklam yüzü diyebilir miyiz?
2: Ya aslında reklam yüzü olması lazım ama maalesef kötü reklam yüzü oluyor. Onun için de ben çok şeyim yani, üzüntülüyüm. Biraz dürüst davranmak lazım. Ülkemizi iyi tanıtmak lazım.
1: Evet, ülkemizi gerçekten de iyi tanıtmaları lazım. Bu konuda omuzlarında çok büyük bir yük var. Umarım sizin gibi doğru dürüst işini yapan taksicileri kendilerine örnek alırlar. Ben teşekkür etmek istiyorum Ramazan Bey size. Yayınımıza katıldığınız için.
2: Çok çok sağ olun. Kısaca bir şey söyleyeyim.
1: Tabii.
2: Oradaki arkadaşların en büyük bana göre hatası, günü kurtarma peşindeler. Aslında bir günle olmaz bu iş. Güzel bir şey bıraksa, müşterilere iyi bir reklam bırakmış olsa, herkes taksiciye güvenir. İlerisi için daha güzel bir işleri olur diye düşünüyorum kendi adıma.
1: Çok güzel düşündünüz. Yine kitabın ortasından konuştunuz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Kolay gelsin efendim.
2: Çok sağ olun. Çok mersin. Metropol FM'e de teşekkürler. Dinliyoruz sizi her zaman.
1: Biz teşekkür ederiz. Rastgele.
2: Eyvallah. Eyvallah. Çok sağ olun.
1: Evet, hemen buradaki taksicilerimin de fikrini aldıktan sonra sizlere Türkçe pop'un en yanık seslerinden birinin bir şarkısını gönderiyorum. Alişan radyolarımızda olacak. Kadere Bak diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'un bütçesinde yaklaşık 1 milyar euroluk açık oluştu. Açığın büyük bölümü sosyal yardımlar, mülteci barınması ve eğitim desteklerinden kaynaklanıyor. Senato yaz aylarında parlamentodan ek bütçe isteyecek. CDU ise yönetimi bütçeyi fazla iyimser hazırlamakla suçladı. Hamburg triatlonu nedeniyle kent merkezinde birçok yol kapatıldı. Lombardsbrücke, Wallring tüneli, liman çevresi ve Alstan'ın batısındaki birçok yol hafta sonu belirli saatlerde kapalı olacak. Polis sürücülere kent merkezinden uzak durmalarını ve toplu taşımayı tercih etmelerini öneriyor. Değerli dinleyenler, Hamburg'da toplu taşımada kullanılan elektrikli otobüslerin sayısı 700'ü aştı. Kentteki her 10 otobüsten yaklaşık 4'ü tamamen elektrikle çalışıyor. Hamburg bu rakamla Almanya'nın büyük kentleri arasında ilk sırada bulunuyor. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Eli.
0: Saatlerimiz 12.43 oldu. Hazır tatil sezonunda gelmişken tatile gidecek olan gurbetçilerimizi bir uyaralım dedik. İstanbul'da taksi dolandırıcılığına karşı dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu konuda dünyada bir numarayız ne yazık ki. Ne yazık ki. Şimdi bununla ilgili bakın size çok ilginç bir hikayem var. Biliyorsunuz yakın zamanda Travis Scott İstanbul'da bir konser verdi. Bu konseri izledin mi Elif?
1: İzlemedim.
0: Ya zaten 15 dakikalık bir konserdi. Çok da bir şey kaybetmedin ama dünyanın dört bir yanından hayranları İstanbul'a geldi. Ta Amerikalardan, Arjantinlerden birçok insan geldi. Bunlardan biri de ünlü Amerikalı yayıncı Auger'miş. Kendisi de gelmiş Travis Scott konserine. Konser bittikten sonra artık gece geç vakitte oteline dönmek için bir taksi çevirmiş. Taksici kendisinden kaç para istemiş biliyor musun?
1: Ne kadar?
0: 50 euro.
1: 50 euro.
0: Evet. Ya 50 euroya ben Köln İstanbul bileti buluyorum. Düşün yani. Amerikalı yayıncı şey demiş ya tamam olabilir gece geç saatte yabancı bir ülkedeyim. Hiç tartışmaya gerek yok demiş ve bu 50 euroyu kabul etmiş.
1: Kabul etmiş vermiş.
0: Daha bitmedi.
1: Oo,
0: bak şimdi olaya
1: var.
0: Bak. Otele varınca kartından ödemiş. Tabii bu sırada canlı yayında. Bütün
1: Hayır.
0: bunları canlı yayında yapıyor. Kartından tam 183 dolar.
1: 183.
0: Genau 183 dolar. Yani 7500 liraya Oo. Yakın bir para çekmişler. Yani... Çok ya.
1: Bayağı çok. Yazık ya.
0: Tabii video... Ya bunlar canlı yayında olduğu için. Video tabii hemen viral oluyor. Hemen viral olduktan sonra polis devreye giriyor. Taksiciyi buluyorlar ve o çalışma ruhsatını... Payshine değil mi? Günav ya. Payshine'ını iptal ediyorlar. Ama olan tabii 183 dolara oldu yani.
1: Geri almadı mı geri?
0: Geri alamamıştır ya. Almış mıdır sence?
1: Bence almadı.
0: O zaman şöyle yapalım. Biz şimdi harika bir şarkı dinleyelim Derya Uluğ'dan. Şımarık gelsin, radyolarımızda olsun. Ben de o Amerikalı yayıncıyı arayayım sorayım bakayım. Bakayım parayı almış mı almamış mı?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Große Bergstraße 201.
4: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonun bir ucunda ben Mert.
1: Bir ucunda da ben Elif.
0: Evet, saatlerimiz 13.06 oldu. Tatile gidecek olan gurbetçilerimizi uyarı niteliğinde bir yayın. Evet, uyarı niteliğinde bir yayın diyebiliriz. Çünkü İstanbul taksicilerinden son zamanlarda acayip dolandırıcılık haberleri geliyor. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Biz bunu konuşurken bakın bir dinleyicimiz nasıl mesaj atmış. Selam Mert, iyi yayınlar. Taksi olayını duydum da o bir şey değil. Bakın bizim başımıza ne geldi. Eşimle beraber Side'deyken geçen hafta otelde onları kedi tırmalamış. Sever misin kedileri Elif?
1: Çok severim.
0: Ya ben de severim tırmalayana kadar. Tırmaladıktan sonra iki hafta daha sevmem yani. Ya bu kedi tırmalamış ya. Oteldekiler onları yakında bir kliniğe yönlendirmişler. Serum takmışlar, kuduz aşısı yapmışlar ve onlara kaç paralık bir fatura çıkarmışlar biliyor musun?
1: Kaç para?
0: Ya bir tahmin et.
1: Lira üzerinde.
0: Euro olsun.
1: Euro olsun.
0: Seni mi göreceğim? Euro olsun.
1: 300 euro.
0: Kesin. Değil. Çık.
1: Çık.
0: Çık çık.
1: Daha çok.
0: Tabii canım.
1: 500?
0: Tam 1000 euro.
1: 1000 euro.
0: Evet.
1: Bir aşı için.
0: Aşı, sırf aşı da değil. Serum, bir de bir tane kahve ikram etmişler. Yani 1000 euroya, 1000 euroya düşünün. 1000 euroya neler yapılabilir?
1: Ben tatil yaparım. 5 yıldızlı tatil yaparım.
0: Bir gün.
1: Bir gün. Bir günlüğüne.
0: Yani 5 yıldızlı otellerin tatil fiyatları da aldı başını.
1: Vallahi
0: gidiyor gerçekten. Yani 1000 euro az bir para da değil. Ya 1000 euroyu bana versinler, ben kediyi ısırırım. Ha, öyle ısırırım değil ya, severim anlamında, böyle ısırarak severim onu anlamında.

0: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Neşeli Saatler programında. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Şimdi size işinizi acayip yarayacak pratik bir bilgi vereceğim. Sayın kıymetli ev hanımları, kıymetli ev beyleri, beni iyi dinleyin. Ya işten eve geldiniz. Açsınız. Kendinize bir yemek hazırlamanız lazım. Ama ya şöyle bir buzlukta bir kıyma vardı. Ah keşke işe gitmeden ben onu çıkarsaydım da eve geldiğimde çözülmüş olurdu. Akşam kendime şöyle güzelinden bir köfte hazırlarım diye düşündünüz. Ama kıymayı da çıkartmamışsınız. Şimdi hiç sıkıntı yok. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak, kıymayı çıkartıyoruz. Koyuyoruz tezgahın üzerine. Bu kıymanın üstüne iki tane küp şeker koyuyoruz.
1: Şeker?
0: Ya günah.
1: Küp şeker.
0: Küp şeker.
1: Vallahi.
0: İki tane küp şeker koyuyorsun. O şeker o kıymayı yumuşatıyor. Ondan sonra gerisi sana kalmış. İstersen o kıymadan lazanya yaparsın.
1: Evet.
0: İstersen köfte yaparsın. Ya, Elif niye öyle baba? Hep sayayım mı hepsini? Yemek tarifi vermemi bekliyorsan veremem. Çünkü bizi Zeynep Bastık bekliyor. Zeynep Bastık radyolarımıza misafirle misafir olmak istiyor. Kendisini bekletmeyi hiç sevmem.
1: Bekletmeyelim o zaman.
0: Asla ve kata. Zeynep Bastık radyolarımızda misafirle Metropol FM'desin. Keyfin bol olsun.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bausch Tofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bausch Tofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bausch Tofandel GmbH.
2: Hafenbezirk 9, Harburg, Hamburg.
3: Bald 20 Mal in Deutschland, auch

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in

katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuru Yemiş. Unutulmayan anılar, efsane şarkılar. Hepsi Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: programındayız. Müziğin sesini bir kısamadım sanki değil mi? Kıstım. Hanımlar beyler, Neşeli Saatler programındayız. Saatlerimiz 13.29. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Evet, sizlerle beraberiz yayınımızın son saatinde. Şöyle bakıyorum da. Oo. Elif, iyi misin?
1: İyiyim. Yok, dur. İyi değilim.
0: Neden? Ne oldu?
1: Yaşlandım ben.
0: Sen
1: ya.
0: Yaşlandın. Ne oldu? Nasıl yaşlandın ya?
1: Ben geçen de bir düşünceye girdim. Bümbük bir siyah deliğe girdim.
0: Aa. Elif kara delikte. Evet, buyur. Ne oldu?
1: Büyüdüğümü ben nerede fark ettim?
0: Eskiden
1: küçükken böyle en sevdiğin yemek olur ya mesela. Böyle onu özel davetlerde, özel yemeklerde yersin.
0: Tamam.
1: Ara sıra hiç yemezsin.
0: Ha, sen yaşlandığını mı hissediyorsun?
1: Evet, ben yaşlandığımı hissediyorum.
0: Bu arada dinleyicilerimiz Elif 18 yaşında. Şaka bu kadar.
1: Bunu da yana da bildirelim.
0: Ya Elif şey demeni bekledim. Emziği bıraktım ve yaşlandığımı hissettim. Ben yaşlandığımı nerede? Ben yaşlandığımı nerede hissediyorum biliyor musun?
1: Nerede?
0: Merdiven çıkarken. Tabii gençsin, gülersin buna. Benim yaşıma geldiğimde göreceğim ben seni. Benim yaşımda geldiğimde göreceğim. Sen benimle dalga geçmeye devam et. Biz çok güzel bir şarkı dinleyelim. Bakalım sen benimle mikrofon kapalıyken dalga geçebiliyor musun?
1: Görüşürüz.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'un bütçesinde yaklaşık 1 milyar euroluk açık oluştu. Açığın büyük bölümü sosyal yardımlar, mülteci barınması ve eğitim desteklerinden kaynaklanıyor. Senato yaz aylarında parlamentodan ek bütçe isteyecek. CDU ise yönetimi bütçeyi fazla iyimser hazırlamakla suçladı. Hamburg triatlonu nedeniyle kent merkezinde birçok yol kapatıldı. Lombardsbrücke, Wallring tüneli, liman çevresi ve Alstan'ın batısındaki birçok yol hafta sonu belirli saatlerde kapalı olacak. Polis sürücülere kent merkezinden uzak durmalarını ve toplu taşımayı tercih etmelerini öneriyor. Değerli dinleyenler, Hamburg'da toplu taşımada kullanılan elektrikli otobüslerin sayısı 700'ü aştı. Kentteki her 10 otobüsten yaklaşık 4'ü tamamen elektrikle çalışıyor. Hamburg bu rakamla Almanya'nın büyük kentleri arasında ilk sırada bulunuyor. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Evet ya, çok şükür sesime kavuştum. Hanımlar beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofona ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Evet, Elif'le beraber yaşlandığımızı nasıl anlarız diye en son konuşuyorduk. Elif, sen nasıl anladın yaşlandığını?
1: Ben yaşlandığımı bir olaydan anladım. İstediğim yemeği mesela yapabiliyorum. Alabiliyorum. Yani, dışarıda yiyebiliyorum.
0: He, sen şimdi istediğim yemeği yapabiliyorum deyince ben boyum tezgaha ulaşıyor.
1: olarak sen beni gömüyor musun burada
0: hayır,
1: ama?
0: Hayır, ben yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalışıyorum. Elif'ciğim lütfen, olur mu? Sen başımızın tacısın. Sen bu radyonun gülüsün.
1: Ay, den
0: kişi. Gen bizler o kadar yaşlanmadık. Dünyaya zaten gelen yaşlanıyor ama yaşlılığın da aslında çok güzel yanları var. Şimdi yaşlılık demek bir kere tecrübe demek. Ben bu hayatta tecrübeye gerçekten çok fazla önem vermeye başladım yaşlandıkça.
1: Ben en çok rentiye seviniyorum.
0: Kaç senen kaldı rentiye?
1: Bir düşüneyim, 60.
0: 60.
1: 60 senem vardı.
0: 78 yaşında mı rentiye çıkacaksın?
1: Olabilir vallahi.
0: O zamana kadar Allah sana uzun ömürler versin.
1: Amin amin.
0: Cümlemize uzun yaşamak isteyen tüm dinleyicilerimize Allah uzun ömürler versin.
1: Amin.
0: Aynı zamanda kime uzun ömür versin biliyor musun?
1: Kime?
0: Sezen Aksu'ya.
1: Ay.
0: Ya.
1: Amin.
0: O bizim her şeyimiz, minik serçemiz. Şimdi Rakkas'la radyolarımızda olacak. Abo!
1: Vallahi benim en sevdiğim şarkı. En sevdiğim.
0: O zaman bu şarkı bizden sana gelsin.
1: Vallahi bana gelsin.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Grosse Bergstraße 201.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
2: Türkçe Pop'un süperstarı Tarkan radyolarımızda olacak. Yolla diyecek.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert.
3: Ben Elif.
2: Evet, yayın saatimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Saatlerimiz 13.54'ü gösteriyor. Birazdan Arda stüdyolarımızda olacak. Süper Cumartesi ile beraber sizlerle olacak Metropol FM'de. Arda gelene kadar sizlere harika bir parça armağan edeceğim. Ardından görüşmek üzere diyeceğim. Fakat sakın ayrılmayın. 7.24 müziğin adresi. Tabii ki de Metropol FM'de en güzel şarkılar sizlerle beraber olacak. Demet Akalın mesela, bir şey mi dedin desin bizlere, bir bakalım gerçekten bir şey mi demiş yoksa sadece bir soru muymuş?

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Metropol FM.
2: Bugün dışarı çıkarken sadece güneş kremini değil, telefonunuzdaki sıcaklık uyarılarını da kontrol edin. Çünkü Almanya'da yaz artık sadece tatil, plaj ve dondurma değil. Biraz da dikkat, hazırlık ve birbirimize sahip çıkma meselesi. Saatler 14'ü gösteriyor. Ben Arda Eşberk. Almanya'nın neresinde olursanız olun, yoldaysanız yolunuza, evdeyseniz öğlen sofranıza, öğleden sonranıza, işteyseniz molanıza eşlik etmek için buradayım. Bugün 4 saat boyunca sıcak havayı, sivrisinekleri, tatil yolculuğunu, oturum işlemlerini, medya davalarını, WhatsApp güvenliğini, Amerika'nın yeni yayınladığı UFO dosyalarını ve haftanın filmini konuşacağız. Ama hepsini tek bir yerden anlayacağız tabii ki değerli dinleyenler. Bugün bu bilgi benim hayatıma nasıl dokunuyor, bize etkisi nedir? Hep beraber ona bakıyor olacağız. Tabii ki bugün de amacımız çok basit. Biraz gülümsemek, biraz bilgilenmek, biraz da kendimize ve sevdiklerimize daha dikkatli bakmak. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Metropol FM'de tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yolculuğunuza dolu dizgin başlıyorsunuz. Cumartesi'ye sıcak bir gündemle ama güzel bir enerjiyle başlayalım. İşte Umur Doma Yardım Et parçasıyla radyolarınız olacak. Yolculuğumuz başladı. İlk sahne müzikten gelsin. Hemen sonrasında kısa bir reklam aramız olacak ve Mustafa haberlerde sizlerle. Kimse

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Cumartesi günü çeyrek finalde Norveç-İngiltere mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı Magenta. 12 Temmuz Pazar günü bir diğer çeyrek final mücadelesi Arjantin ve İsviçre arasında oynanacak. Maç saati 03, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industrie Strasse 17, Bremen. Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Değerli dinleyenler, Hamburg'un bütçesinde yaklaşık 1 milyar euroluk açık oluştu. Açığın büyük bölümü sosyal yardımlar, mülteci barınması ve eğitim desteklerinden kaynaklanıyor. Senato yaz aylarında parlamentodan ek bütçe isteyecek. CDU ise yönetimi bütçeyi fazla iyimser hazırlamakla suçladı. Hamburg triatlonu nedeniyle kent merkezinde birçok yol kapatıldı. Lombardsbrücke, Wallring tüneli, liman çevresi ve Alstan'ın batısındaki birçok yol hafta sonu belirli saatlerde kapalı olacak. Polis sürücülere kent merkezinden uzak durmalarını ve toplu taşımayı tercih etmelerini öneriyor. Değerli dinleyenler, Hamburg'da toplu taşımada kullanılan elektrikli otobüslerin sayısı 700'ü aştı. Kentteki her 10 otobüsten yaklaşık 4'ü tamamen elektrikle çalışıyor. Hamburg bu rakamla Almanya'nın büyük kentleri arasında ilk sırada bulunuyor. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Sakiler gelecek, Megastar Tarkan'a ait Kış Güneşi parçasıyla radyolarınızda. Sonra bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bausch Tofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bausch Tofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bausch Tofandel GmbH. Hafenbezirk 9, Harburg, Hamburg.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Damals ist auch die internationale Paraelite dabei. Das Beste, ihr könnt die Athletinnen und Athleten entlang der Strecke anfeuern und die einzigartige Atmosphäre genießen. Der Zugang zu den Tribünen auf dem Rathausmarkt ist kostenlos. Das Sportevent findet am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juli, in der Hamburger Innenstadt statt. Und wenn ihr lieber Musik mögt, dann ist das App Jazz Festival genau das Richtige. Auf mehreren Bühnen im Hamburger Hafen sorgen nationale und internationale Künstler für echtes Festival-Feeling. Das Festival läuft am Samstag, den 11. Juli im Hamburger Hafen. Viel Spaß bei den Veranstaltungen! Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de.
1: Metropol FM Hamburg etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
4: Canlar, bir yaz günü bazen sadece terletmez, birinin sağlığını doğrudan maalesef etkileyebilir. Özellikle de yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar. Sıcak hava hafif alınacak bir konu değil bu tarz hassas insanlar için. Haberlere göre Almanya'da Haziran ayında aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaklaşık 5100 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu kesin bir tekil vaka listesi de değil tabii ki. Robert Koch Enstitüsü'nün hesaplamalarına dayanan bir tahmin olarak aktarılıyor. Tabii ki sayı bize şunu hatırlatıyor. Sıcak hava sadece hava durumu değildir. Bedenin sınırlarını, komşuluğu, aile bağını ve günlük düzenimizi de ilgilendiriyor. Özellikle sıcakların bastırdığı bu dönemde bugün yapabileceğimiz küçük bazı şeyler var. Bol su içmek, öğle sıcağından kaçınmak, evi gündüz gölge tutmak ve yaşlı bir yakınımızı, çocukları, hayvanları, ihtiyaç duyabileceğini düşündüğünüz kişilere de gerekli ilgiyi vermek aslında bu noktada onlar için önemli bir detay. Sıcak havada dikkat etmek hayatımızı ağırlaştırmaz, hayatımızı korur. Biz de sıcak havalar için kendimizi serinletecek, içimizi serinletecek parçalarla, şarkılarla sizin yolculuğunuza eşlik ediyoruz. Hava sıcak olabilir ama sıradaki şarkı ferahlığıyla geliyor. Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de diyecekler sizler için.
5: Yine

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Canlar, akşam balkonda oturuyorsunuz serinlemek için. Hava güzel, çay güzel, sohbet güzel. Sonra o ses geliyor. Vız diye bir ses. Ve acaba nereden kanınız emilecek diye düşünüyorsunuz. Adana'nın sıcağında yaşarken o Adana'nın Temmuz sıcağı çekilmez. Bu sineklerle de ayrıca mücadele ettiğimiz zamanlar vardı. Ve bir anda o bütün huzurunuz, bütün o keyfiniz kaçıyor. Sivrisineklerden korunmak için tek bir mucize çözüm yok ama küçük önlemler bir araya gelince işe yarayabiliyor. Evde açık su birikintisi bırakmamak önemli. Saksı altları, kovalar, balkon kenarları, küçük sular bile sivrisinek için daveti olabilir. Bazen serinlemek için balkonu yıkıyorsunuz ve o suların olduğu yerde oturduğunuzda serinleme niyetiyle aslında onlar sineklere de davetiye çıkarıyor olabilirler. Pencere ve balkon kenarlarına lavanta, nane, fesleğen gibi aromatik bitkiler koymak bazı noktalarda sineklerin uzaklaşması için yardımcı olabiliyor. Balkon kenarlarına lavanta, nane ve fesleğen gibi saksılar ki aslında bizim evimizde de mutfaklarımızda da kullanılan bitkilerden bunlar. Akşam saatlerinde hafif uzun kollu kıyafet tercih etmek, hava akışı oluşturmak için yoğun kokuları, kokulu ürünleri, yiyecekleri düzgün kullanmak bu noktada sizi sineklerden koruyabilir. Tabii hassasiyetiniz ya da alerjiniz varsa kendi bedeninizi dinlemek ve gerekirse de eczaneye danışmak gerekiyor sineklerden uzak kalmak için. Yaz keyfi bazen büyük planlarla değil küçük hazırlıklarla da korunabilir. Bu akşam balkona çıkmadan önce etrafa bir bakın. Su birikintisi var mı? Pencere açık mı? Koruma hazır mı? Şimdi sivrisinekleri değil, şarkıyı yakınlaştıralım. Sefo, toz duman diyecek sizler için.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. İngiltere-Norveç maçı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir kez golf oynadığını doğruladı. Kane bu deneyimi gerçeküstü olarak nitelendirdi. Trump'ın golf yeteneğini övdü. Trump hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada Kane ile golf oynadığını söylemiş, İngiliz yıldızı harika bir futbolcu ve iyi bir golfçü olarak tanımlamıştı. Kane, golf karşılaşmasının yaklaşık 18 ay önce gerçekleştiğini doğruladı. Palm Beach'teyken beni golf oynamaya davet etti. Sonuçta sizi ABD başkanı bir yere davet edince onunla tanışmak ve birlikte golf oynamak gerçekten çok sıra dışı bir deneyimdi. Beni davet ettiği için minnettarım. Trump, İngiltere'nin son 16 turunda Meksika'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Truth Social hesabından Kane'i öven bir paylaşım yapmış ve İngiltere'den Harry Kane harika bir oyuncu ifadelerini kullanmıştı. Ertesi gün ise Trump ikilinin birlikte golf oynadığını açıklayarak şunları söylemişti. Bence Kane harika bir oyuncu, onunla golf oynadım ve kendisini gerçekten çok beğeniyorum. İyi bir golfçü, gerçekten müthiş biri. Dünya Kupası'nda bugün çeyrek finalde Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre maçları oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Grosse Bergstraße 201.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Tatile giderken valize mayo koymak yetmiyor. Bazı plajlarda dövmeniz, sigaranız, hatta kumdan aldığınız küçük bir hatıra bile başınıza bela olabilir. Avrupa'da ve dünyada plaj kuralları bazen gerçekten ilginç olabiliyor. Sardinya'da kum ya da deniz kabuğu toplamak ceza getirebilirken bazı Japon plajlarında dövmeler hassasiyet yaratabiliyor. İspanya, Fransa ve İtalya'da birçok sahilde ise sigara yasağı var. Bazı İtalyan kasabalarında mayo ile sokakta dolaşmak bile ceza sebebi olabiliyor ve haberlerde geçen en ilginç örneklerden biri Normandiya'da fil yasağı. Evet, tatilde filinizle plajda gitme, tatilinize plajlarda fille yürümeyi planlayarak hareket ediyorsanız önce kurallara bakın. Çünkü Finlandiya'da fil ile dolaşmak yasak. İşin şakası bir yana, tatil özgürlük hissi verir ama her ülkenin, her belediyenin küçük kuralları vardır. Gitmeden önce tabii ki bunlara da dikkat etmek, yerel kurallara bakmak bazen tatildeki keyfinizi kurtarabilir. Şimdi kuralları bir kenara bırakıp müziğin serbest alanına dalış yapalım. Plaj kuralı çok ama güzel şarkının kuralı basit. Sesi aç ve keyfini çıkar. Pau kara kara kaş gözlerin elmas parçasıyla radyolarınızda.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sessiz adımlarla yıldızlaşan bir futbolcunun hikayesini anlatıyoruz. Çünkü bazı oyuncular manşetlere büyük vaatlerle çıkmaz. Kritik an geldiğinde sahneye çıkar ve takımına güç verir. Zeki Amduni de 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre formasıyla tam olarak bunu yaptı. Cenevre'den başlayan futbol yolculuğu onu dünyanın en büyük sahnesine taşıdı. Hızı, tekniği ve oyunun iki yönüne yaptığı katkıyla yıllardır İsviçre milli takımının önemli parçalarından biri haline gelen Amduni, bu turnuvada da takımının en güvenilen isimlerinden oldu. Turnuva boyunca zaman zaman ilk 11'de, zaman zaman oyuna sonradan girerek teknik ekibin en önemli kozlarından biriydi. İsviçre'nin tarihinde ilk kez 1954'ten bu yana Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde o da rol oynadı. Amduni'nin Türkiye için de ayrı bir anlamı var. Türk kökenli bir aileden gelen başarılı futbolcu her fırsatta kökleriyle bağını koruduğunu da dile getiriyor. Bu yüzden Türkiye'deki futbol severler de onun performansını yakından takip ediyor. Zeki Amduni yalnızca attığı adımlarla değil, sahaya koyduğu karakterle de iz bırakıyor İsviçre milli takımında. Çünkü bazen bir oyuncuyu unutulmaz yapan şey yalnızca golleri değil, en büyük sahnede takımına verdiği cesaret ve umuttur.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM, senin radyon.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İlk saatte sıcakla baş etmeyi, sivrisineklerden korunmayı ve plajların bazen şaşırtan krallarını konuştuk. Valiziniz hazırsa aracınızın ağırlığı da hazır mı sorusuna cevap verecek konuları da önümüzdeki saatte işliyor olacağız. Bu saatimizi Norm Ender ve Ebru Gündeş'le kapatıyoruz. Sevilen güzel bir parça sizler için gelsin. Bir çift göz diyecekler.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Tatil heyecanı güzel ama bazen bir kilo fazla yük ya da eksik bir evrak bütün planı değiştirebilir. Bu saatte sizlerle önemli başlıklar konuşmaya devam edeceğiz, özellikle tatil süreciyle ilgili. Tatile araçla çıkanlar için fazla yük cezaları ve Almanya'da oturum izni işlemlerinde başlayan yeni dijital dönem. Yani bir yanda yol hazırlığı, diğer yanda Almanya'da yaşayan herkesin çok iyi bildiği evrak düzeni. Tabii kimseyi korkutmak istemiyorum ama Almanya'nın bürokratik konulardaki, kağıt kürek işlerindeki dinozor tavrını ne yapacağız canlar? Ne zaman düzelecek bu iş? Bilmiyorum. Görev alanlar görevlerini yerine getiremiyorlar. Bürokratlar, memurlar bir şekilde yoğunlar. İşlemlerin yürümesi lazım. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Amerika yapay zekada uçtu ama Almanya hala dijitalleşme süreci içerisinde. Yola daha rahat, işlemlere daha hazırlıklı çıkmak için konuşuyoruz tabii ki. Amacımız çözüm bulmak, kimseyi korkutmak değil. Metropol FM'de hayatı kolaylaştıran bilgilerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Tabii yola çıkmadan önce küçük bir mola verelim. Güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Alişan kadere bak diyecek. Umarız bu kader bizi kağıt kürek işleriyle daha fazla uğraştırmaz. Ve bu dijital süreç Almanya'nın bu bürokratik dinozor devrini kapatıp modernleşmesine yardımcı olur. Alişan kadere bak diyecek. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle ve reklam aramız olacak.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'un bütçesinde yaklaşık 1 milyar euroluk açık oluştu. Açığın büyük bölümü sosyal yardımlar, mülteci barınması ve eğitim desteklerinden kaynaklanıyor. Senato yaz aylarında parlamentodan ek bütçe isteyecek. CDU ise yönetimi bütçeyi fazla iyimser hazırlamakla suçladı. Hamburg triatlonu nedeniyle kent merkezinde birçok yol kapatıldı. Lombardsbrücke, Wallring tüneli, liman çevresi ve Alstan'ın batısındaki birçok yol hafta sonu belirli saatlerde kapalı olacak. Polis sürücülere kent merkezinden uzak durmalarını ve toplu taşımayı tercih etmelerini öneriyor. Değerli dinleyenler, Hamburg'da toplu taşımada kullanılan elektrikli otobüslerin sayısı 700'ü aştı. Kentteki her 10 otobüsten yaklaşık 4'ü tamamen elektrikle çalışıyor. Hamburg bu rakamla Almanya'nın büyük kentleri arasında ilk sırada bulunuyor. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH. Hafenbezirk 9, Harburg, Hamburg.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Zihinsel problemlerin yapılan araştırmalarda günümüzde arttığı ifade ediliyor ama herhalde dünyadaki bu olaylara karşı insanların gösterdiği tepkiden dolayı da anlaşılır bir şey. Mert Remir ve Mabel Matiz gelecekler, antidepresan diyecekler, sonrasında bir reklam aramız var.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Araba doldu, bagaj kapandı, herkes yerine oturdu. Ama araç gerçekten yola çıkmaya hazır mı? Almanya'da tatile araçla çıkanlar için fazla yük sadece küçük bir dikkatsizlik değil, para cezası ve Flensburg puanı anlamına gelebiliyor. Haberlere göre izin verilen ağırlığın %5'ten fazla aşılması 10 Euro'dan başlayan cezalara yol açabiliyor. %20'nin üzerinde aşımda 95 euro ve 1 ceza puanı alınırken %30'un üzerinde ise 235 euro ve yine 1 puan gündeme gelebiliyor. Daha da önemlisi polis fazla yük indirilene kadar yolculuğun devam etmesine de izin vermeyebilir. Yani tahmin ettiğinizden çok daha stresli bir yolculuğa dönüşebilir. O yüzden bagaja sığdıysa tamamdır demek yetmiyor. Yola çıkmadan önce aracın ruhsatındaki izin verilen ağırlığa bakmakta fayda var. Bagajı, yolcuları, bisiklet taşıyıcıyı ve tavan kutusunu birlikte düşünün. Tatil ilk kontrolde stresle başlamasın. Şimdi yükümüzü biraz müziğe bırakalım. Şu an yoldaysanız gözler yolda, kulaklar Metropol FM'de. Size eşlik edecek şarkı ise Buray ve Teoman, Kupa Kızı Sinek Valesi.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da göçmen kökenli öğrencilerin eğitimde haksızlığa uğrayabildiği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Konu özellikle okul notları ve değerlendirme süreçleri üzerinden yeniden gündeme geliyor. Bilimsel araştırmalar yapılıyor. Göçmen kökenli öğrencilerin ortalamada daha düşük okul sonuçları alabildiğini gösteriyor bu araştırmalar. Uzmanlara göre bunun tek nedeni öğrencinin başarısız olması değil. Dil desteği eksikliği var, ailelerin eğitim imkanları var, göçmen kökenli öğrencilerin sosyal koşulları ve bazı durumlarda ayrımcı değerlendirmeler de bu tabloya etki edebiliyor. Şimdi bu konuda yapılan deneysel çalışmalardan biri dikkat çekiyor. Aynı dikte edilen bir metnin yani diktat farklı isimlerle değerlendirildiğinde notların da değişebildiği ortaya kondu. Yani bir öğrencinin adı Max ise diğerinin adı Murat ise aynı çalışma için farklı notlar verildiği ve genelde Murat'ın daha kötü not aldığı tespit edildi. Bu bulgular hem öğrencide hem öğrencinin anne babasında büyük bir kırgınlık yaratırken eğitimde eşitlik beklentisini de yeniden gündeme taşıyor. Uzmanlar böyle durumlarda öğrencileri ve anne babaların destek aramasının önemli olduğunu özellikle söylüyor. Aileler bulundukları bölgelerdeki Türk Veli Derneklerinden danışmanlık hizmeti alabilirler. Gerekirse idari mahkemelere yani Verwaltungsgericht'e başvurabilirler. Bu başvuru için avukat şart değil. Davayı kendiniz açabiliyorsunuz. Dilekçenizi yazabiliyorsunuz. Hatta mahkemenin Rechtsantragstelle yani hukuk başvuru ofisi var. Bu bölümüne giderek görevli memura talebinizi sözlü olarak yazdırtıp imzalayabiliyorsunuz. Önemli olan çocuğunuzun haksızlığa uğradığını hissettiğinizde pes etmemek ve hakkınızı aramak. Bu tür girişimler eğitim alanındaki eşitsizliği ve ayrımcılığı gidermekte büyük rol oynayabiliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.

Yabancılar Dairesi'nde eksik bir randevu ya da eksik bir belge. Aman tanrım, tam bir kabus. Bazen insanın bütün haftasını ya da aylarını kilitleyebiliyor. Almanya'da oturum, vize ve vatandaşlık işlemlerinde dijitalleşmeyi artıracak yeni bir dönem konuşuluyor ve birçok arkadaşım ben de aynı şekilde bu dijitalleşmenin bir şekilde parçasıyız. Evraklar gönderiliyor, başvuruluyor ama haberlere göre süreli oturum izlerindeki biyometrik verilerin belirli koşullarda saklanıp yeniden kullanılabilmesi söz konusu olsun isteniyor. Biliyorsunuz pasaportlarda da şu anda, Almanya'ya giriş çıkışlarda da artık dijital sistem daha aktif bir şekilde kullanılmaya başladı. Bazı çalışma izni sahiplerine de daha uzun iş arama süresi, merkezi yabancılar kayıt sisteminde bazı belge bilgilerinin de tutulması gibi başlıklarla bu yavaş işleyen sürecin dijitalleşmeyle çözülmesi hedefleniyor. Tabii burada önemli nokta şu: sistem dijitalleşebilir, veri paylaşımı artabilir, süreçler teknik olarak kolaylaşabilir. Ama kişinin kendi evrak düzeni hala çok önemli. Dolayısıyla aslında esas iş hala sizde. Burada önemli nokta bu evrakların düzenli bir şekilde karşı tarafın ihtiyacını, beklentisini karşılayacak bir şekilde hazırlanması. Pasaport, kira sözleşmesi, gelir belgeleri, sigorta, vergi evrakları hepsi güncel ve erişilebilir olmalı. Tekrar tekrar aynı evrakların sorulduğu kişiler var. Sizler de bu noktada hazırlıklı olun derim. Melis Fis ve Ayna, Tırtıl parçasıyla radyolarınızda.

Her şarkı bir sahne, her şarkı biraz bizden. Aşkın Nur Yengi bizi 90'lara götürüyor. Eskilerden güzel bir parça benden sizlere gelsin. Hiç ummazdım diyecek. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Große Bergstraße 201.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, Almanya'da bazen en önemli kişi doktorunuz kadar muhasebeciniz, avukatınız ve evrak dosyanızdır. Çünkü burada birçok süreç zamanla, belgeyle ve doğru takiple ilgileniyor. Oturum, çalışma, vatandaşlık, vergi, kira, sağlık sigortası hepsi birbirine bağlı. Ben de bu süreçlerde düzenli dosya tutmanın, doğru kişilerden destek almanın ve son dakikaya bırakmamanın ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Ama bir sorumluluğu aldığında o işi sonuna kadar taşıyan sorumlu insanlarla da, gerekirse avukat, gerekirse muhasebeci, kimse bu sorumluluğu alan, onun da işini yaptığından emin olmanız gerekiyor. Bu bir korku konusu değil, bir güçlenme konusu. Belgeleriniz hazırsa, tarihleri takip ediyorsanız ve kime danışacağınızı biliyorsanız belirsizlik biraz azalıyor. Kendimize küçük bir ödev verelim bu yaz tatilini zehir etmemek için. Çünkü sonrasında sorumluluklar biliyorsunuz devam ediyor. Almanya'dakilerin tabiriyle kağıt kürek işleri hiç bitmiyor. Bu hafta içerisinde pasaport tarihinize, oturum belgenize, vergi dosyanıza, sigorta evraklarınıza bir kez daha bakın. Tatile çıkmadan önce kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerden birisi bu olabilir. Sonrasında streslerle karşılaşmayın.

Kendinize yapacağınız en iyi iyiliklerden biri gelecekteki stresinizi bugünden azaltmaktır. Şimdi biraz nefes alalım, biraz da müzikle yolculuğumuza devam edelim. Hayatın evrak kısmını biraz hafifletelim. Sıradaki şarkıcı Burak Bulut, Diva diyor.

Bir uygulama çocuğunuzun elinde sadece bir eğlence mi, yoksa onu ekranda tutmak için özel olarak mı tasarlandı? Meta'ya karşı açılan büyük dava, WhatsApp'ta cihaz bağlama değişikliği ve sonrasında Pentagon'un yeni UFO dosyaları var önümüzdeki saatte. Telefonunuzdaki küçücük bir ayar hesabınızı koruyabilir mi? Saat 16'da dijital dünyaya doğru simülasyonda bir yolculuğa çıkacağız. Bu saatimizi Sami Levi ile kapatıyoruz. Zühtü diyor.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Telefon elimizde küçük bir cihaz gibi duruyor ama bazen ruh halimizi, çocuklarımızı ve güvenliğimizi düşündüğümüzden daha fazla etkileyebiliyor. Bu saatte ki saatlerimiz 16.09'u gösteriyor ve tarihlerimiz 11 Temmuz. Mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Facebook ve Instagram'ın gençleri hedef alıp almadığına dair büyük bir davaya bakacağız ve WhatsApp'ta cihaz bağlama alışkanlığımız nasıl değişebilir? Onu konuşuyor olacağız ve biraz da merak duygusunu kapı açıp Pentagon'un 3. yani yeni UFO dosyalarına uğrayacağız. Teknolojiye ne korkuyla ne de kör bir hayranlıkla bakmak doğru değil. Birlikte sakin sakin bize ne söylediğini bütün bunların aslında anlamaya çalışacağız. Metropol FM'de dijital saatiniz başlıyor. Gelecek konuşulurken bugünün ritmini de kaçırmayalım. Hareketli bir parçayla Demet Akalın "Bir şey mi dedin?" diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Cumartesi günü çeyrek finalde Norveç-İngiltere mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı Magenta. 12 Temmuz Pazar günü bir diğer çeyrek final mücadelesi Arjantin ve İsviçre arasında oynanacak. Maç saati 03, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestraße 17, Bremen.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH. Hafenbezirk 9, Harburg, Hamburg.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Bir uygulama çocuğunuzun elinde sadece eğlence mi? Yoksa onu daha uzun süre içeride tutmak için tasarlanmış bir sistem mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya karşı büyük bir dava başlıyor. Facebook ve Instagram'ın gençleri platformda daha uzun süre tutacak şekilde tasarlandığı iddia ediliyor. Bence gerçek bu ama yine de biz haberlerin detaylarına bakalım. Haberlere göre talep edilen tazminat miktarı 1.4 trilyon dolar gibi dev bir rakam. Dava 18 Ağustos'ta başlayacak. Meta ise bu iddiaları reddediyor ve kendi görüşünü savunuyor. Burada konu yalnızca çocuklar çok telefona bakıyor meselesi değil aslında. Platform tasarımı aile sınırlarını, dijital okuryazarlık ve gençlerin ruh halini aynı anda masaya yatıran çok önemli bir şey. Sadece çocukları mı etkiliyor kısmı da düşündürücü çünkü ciddi anlamda hem evliliklerde hem ilişkilerde sosyal medya ciddi bir tartışma konusu aslında. Belki de bugün evde sorulacak soru şu, telefonu bırak demeden önce bu uygulama neden bu kadar kolay bırakılamıyor sorusunu da sormamız gerekiyor. Çocuklarla kavga etmek yerine birlikte anlamaya çalışmak bazen daha güçlü bir başlangıç olabilir. Ya da aynısı yetişkin çocuklar için geçerli. Şimdi ekranı biraz kapatıp müziğin sesini açalım. Kısa bir ekran molası, uzun bir müzik nefesi. Tarkan gelecek, Megastar, Kedi Gibi parçasıyla radyolarınızda.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Norveç 2026 Dünya Kupası'nda elde ettiği başarıyla öne çıkıyor. Takımdaki yıldızlar, Haaland, Odegaard gibi isimler hepsi belli bir gençlik sisteminden yetişti. Norveç, Euro 2012'ye katılamayınca federasyon 2013'te Norveç'in Ulusal Genç Futbol Geliştirme Sistemini kurdu. Norveç Futbol Federasyonu Oyuncu Gelişim Başkanı Hakon Grotland'a göre başarının iki temel nedeni var. 2000-2010 yılları arasında yapılan suni çim saha yatırımları ve yeni sistemin kurulmasıyla başlayan teknik direktörlük ve oyuncu geliştirme devrimi. Norveç'te sadece son 10 yılda 539 yeni saha yapıldı, 586 sahada yenilendi. Sert kış koşullarına sahip bir ülke için bunun etkisi büyük oldu. Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Norveç kadrosunda forma giyen 15 oyuncunun 14'ü daha önce milli takımın alt yaş kategorilerinde görev almıştı. Bunların 11'i ise 15-16 yaşlarından itibaren yeni sistemin bir parçasıydı. Bu sistemin finansmanı ise ilginç bir yöntemle sağlanıyor. Devlet tarafından sıkı kontrol altında olan bir bahis firması gelirlerinin %64'ünü spor faaliyetlerine aktarıyor. Bu kaynak spor tesislerinin yapımında kullanılıyor. Sadece 2026'nın ilk yarısında 153 milyon sterlin bütçe aktarıldı. Grotland, sistemin tüm ülkeye yayıldığını şöyle açıklıyor. Diğer ülkelerde oyuncu geliştirme yalnızca büyük kulüplerin işi. Norveç'te ise herkes bu sürecin içinde. Grotland'a göre Norveç'teki birliktelik ruhunun en güzel örneği ise Dünya Kupası boyunca stadyumlarda görülen Viking kürek çekme kutlaması. Onlara göre kürek çekme birlikte hareket etme isim geliyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Canlar, dijital dünyada birçok gelişme oluyor. Onlardan bir tanesi de WhatsApp'la ilgili. Yeni bir cihaz bağlarken QR kodu okutmak yerine parmağınız ya da yüzünüz devreye girebilir. Şimdi bu iyi mi kötü mü bilemedim ama WhatsApp cihaz bağlama sürecinde Passkey desteği üzerinde çalışıyor. Yani parmak izi, yüz tanıma ya da telefonunuzun ekran kilidi üzerinden doğrulama yapabilecek. Ama önemli nokta şu: QR kod tamamen ortadan kalkıyor anlamına gelmiyor. Daha çok ekstra bir güvenlik katmanı olarak planlanıyor. Tabii ki dijital dünyaya geçtiğimiz süre içerisinde güvenliğin artırılması önemli bir detay. Dijital güvenlik bazen çok büyük şeylerle değil, küçük kontrollerle başlayabilir. Hangi cihazlar hesabınıza bağlı, eski bir bilgisayar hala açık mı, telefonunuzun ekran kilidi güvenli mi gibi sorularla da tabii ki karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün küçük bir kontrol yapın, WhatsApp ayarlarınızdan bağlı cihazlara bir göz atın. Tabii ki mesela benim cep telefonumla laptopum birbirine bağlı ve onların arasındaki bağ da bu QR kod sağlıyor. Ama güvende hissetmek bazen 2 dakikalık kontrolden geçer. Siz de kendi güvenliğiniz için bu kontrolleri yapabilirsiniz. Şimdi kontrolü bir kenara bırakalım ve müzik yolculuğumuza devam edelim. Bağlı cihazlar kontrol edilsin, bağlı olduğumuz şarkı ise şimdi gelsin. Serdar Ortaç, Kemik diyecek sizler için.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu şımarık dedi. Ben şımarık insanları sevmem. Doğru söze ne denir? Özcan Deniz'le devam ediyoruz yolculuğumuza. Canım diyecek hemen sonrasında kısa bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Große Bergstraße 201.

0: hareket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Bazı görüntüler cevap vermez, sadece daha iyi sorular sordurur. Eskiden UFO gördüğünü iddia eden insanlar delilikle yaftalanıyordu. Bulundukları çevrede dalga konusu haline getiriyorlardı ve küçümseniyorlardı. Ve UFO'lardan bahsetmek, uzaylılardan bahsetmek insanlar tarafından çılgınca adlandırılıyordu ama belki de bunun arkasında önemli bir dezenformasyon, yani bilginin çarpıtılması kavramı vardı. Pentagon'un UAP, yani tanımlanamayan hava olayları arşivinden, yani UFO'larla ilgili eski adıyla yeni belgeler ve kayıtlar yayımladığı konuşuluyor ve bu dördüncü belgeler durumunda. Haberlere göre 1940'lara kadar uzanan belgelerden, NASA görüntülerinden, farklı sensör kayıtlarından söz ediliyor. Yani eskiden UFO gördüm diye deli diye yaftalanan insanların anlattıklarının artık Amerika Birleşik Devletleri nezdinde de resmi makamlar tarafından varlığına dair belgeler, evraklar, görüntülerin yayınlandığı bir eşikteyiz. Ama burada dikkatli olmak gerekiyor. Her belirsiz görüntü kesin bir kanıt değil. Bazen görüntü nettir ama yorum belirsizdir. Fakat görüntülerde uzmanlar, askerler, NASA'dan bilim adamları bile bu görünen cisimlerin dünya için tanımlanan cisimlere benzemediğini, dünya dışı kaynaklı olabileceğinin de altı çiziliyor. UFO'lar, NASA ve Amerika Birleşik Devletleri dördüncü dosyasını yayınladı ama beyaz perdede de bununla ilgili bir film var. Önümüzdeki saatte bu filmi de konuşuyor olacağız. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin. UFO'lardan müzik dünyasına dönüyoruz. Elif Kaya, aşklarca diyecek sizler için.

Canlar, birazdan Spielberg'in yeni filmi ifşa gününü konuşacağız. Sizlerle birlikte canlı yayında açıklanamayan bir olay. Dünya dışı yaşam ihtimali ve saklanmaya çalışılan büyük bir gerçek. Ama asıl soru şu: gerçeği bilmek her zaman bizi rahatlatır mı? Cevabı 17'den sonra birlikte arıyor olacağız.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, tarihlerimiz 11 Temmuz 2026'yı, saatlerimiz 17.06'yı gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. ve son saatine giriş yaptık. Bir söz bazen sadece bir cümle değildir. Bir toplumda kimin kendini güvende hissettiğini gösterir. Bu son saatimizde göçmenlere yönelik ifadeleri nedeniyle ceza alan AFD'li bir vekili konuşacağız. Ardından UFO dosyalarından haftanın filmi ifşa gününe geçeceğiz. Ve günün bütün başlıklarını yaz, tatil, evrak, teknoloji, merak ve saygı dili üzerinden toparlayacağız sizler için. Ağır konulara bile yan yana durarak bakabiliriz. Üstten değil, korkuyla değil, birlikte anlamaya çalışarak. Sonuçta her birisi hayatımızın bir parçası ve Metropol FM'de son saatimiz başlıyor. Bazen bir şarkı aynı frekansta buluşmanın en güzel yoludur. Sıradaki sanatçımız Buray, Mecnun diyecek, sonrasında kısa bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH. Hafenbeck 9, Harburg, Hamburg.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Senin frekansın. Metropol FM.
4: Bir siyasetçinin kullandığı kelime mahkeme salonuna taşındı. Çünkü bazı kelimeler sadece hakaret değil, insanların ve toplumun güven duygusunu da zedeler. Habere göre AfD'li Baviera milletvekili Ralf Stadler, göçmenlere yönelik ifadeleri ve paylaşımları nedeniyle 26.400 euro para cezasına çarptırıldı. Kararın istifa taşınabileceği de belirtiliyor. Burada mesele sadece bir kişinin söylediği söz değil, kamusal alanda kullanılan dil insanların kendini o toplumda ne kadar güvende hissettiğini de etkiliyor. Özgür konuşmak önemli ama özgürlük başkasını insanlıktan çıkarma, ötekileştirme ve hedef göstermek olmamalı. Özellikle Almanya'da yaşayan göçmenler, Türkler, farklı kökenden gelen insanlar için kullanmış olduğu dil ve tabir, ki ben radyoda kullanamıyorum, bu dilin etkisi gündelik hayatın içine kadar girebiliyor ama sizler sosyal medyada Baviera milletvekili Ralf Stadler'in ne söylemiş olduğuna bakabilirsiniz. Bugünün önemli cümlesi ve bu yaşananların bize dersi şu olsun: birlikte yaşamak birbirimize nasıl seslendiğimizle başlar, nasıl iletişim kurduğumuzla başlar. Saygılı dil zayıf, saygılı bir dil kullanmak zayıflık değil, ortak yaşamın temelidir. Şimdi bu ağırbaşlığı güzel bir şarkıyla hafifletelim. Aynı şehirde, aynı hayatın içinde, aynı frekansta buluşuyoruz. Rengin gelecek, aldatıldık diyecek. Sonrasında da bir reklam aramız var.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinde sahneye çıkan Ajda Pekkan'la yolculuğumuza devam ediyoruz. Yakarım canını diyecek, sonrasında Mustafa Metropol FM gündeminde sizlerle.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da sağlık sigortalarına yönelik milyarlarca euroluk tasarruf paketi kabul edildi. Reçeteli ilaçlarda katkı payı 7,5 ile 15 euro aralığına çıkacak. Diş protezlerinde sigortanın karşıladığı oran %50'ye düşecek. Bazı eşler için ücretsiz aile sigortası sona erecek. Düzenlemeler 2027 yılından itibaren uygulanacak. Berlin'de CDU'nun ilçe başkanları Kay Wegner'in çekilmesinin ardından Maliye Senatörü Stefan Evers'ı yeni başbakan adayı olarak önerdi. Evers görevi üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Adaylığın kısa süre içinde eyalet yönetimi tarafından resmen onaylanması bekleniyor. Berlin seçimlerine yaklaşık 70 gün kaldı. Değerli dinleyenler, Selanik'ten Almanya'nın Memmingen kentine gitmekte olan Ryanair uçağı uçuş sırasında yolcu penceresinin yerinden çıkması üzerine acil dönüş yaptı. Güçlü hava akımı nedeniyle pencere kenarında oturan 61 yaşındaki yolcu başı ve omuzlarına kadar dışarı çekildi. Yolcuların yardımıyla kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Soruşturmada rüşvet, suç örgütü kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları bulunuyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Amerika Birleşik Devletleri 4. UFO, yeni adıyla UAP dosyasını açıkladı ama beyaz perdede de bu hikaye devam ediyor. Adı ifşa günü. Bir canlı yayın düşünün, hava durumu anlatılıyor, kameralar açık, milyonlar ekranda ve bir anda dünyanın bakacağı açıklanamayan bir olay yaşanıyor. Haftanın filmi konusuna geldiğimizde ifşa günü Berlin'de ve Almanya'nın genelinde dünyada her yerde şu anda. Sinemalarda yönetmen koltuğunda Steven Spielberg var. Dünyaca ünlü bir yönetmen. E.T. filmini sevenler, izleyenler hatırlardı, yönetmenliğini o yapmıştı ve ufoloji alanında önemli filmler ortaya koyan bir yönetmen. Ve o bunların gerçek olduğunu düşünüyor, söylüyor, iddia ediyor, yapılan araştırmalarını da açıkça ortaya koyuyor. Başrollerde Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth'in yer aldığı film, bilim kurgu ve gerilimi bir araya getiriyor. Hikayenin merkezinde canlı yayında yaşanan olağanüstü bir olay, dünya dışı yaşam ihtimali ve gerçeğin saklanıp saklanmadığı sorusu var. UFO dosyaları ile ilgili biraz önce konuştuğumuz merak burada sinemanın diliyle karşımıza çıkıyor. Ama iyi bir bilim kurgu sadece uzayı sormaz, insanı da sorar. Gerçeğe hazır mıyız? Bildiklerimiz değişir de değişirse bizler de değişebilir miyiz? Ve filmin içinde önemli bir mesaj var. Dinle. Her film bir sahne ve her sahne biraz bizden. Tabii ki müzikle yolculuğumuza devam ediyoruz. Sinemanın ışıkları yandı. Şimdi bu sahneye yakışacak güzel bir şarkı gelsin eskilerden. Sakiler, kış güneşi diyor.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün gol atmayı bir içgüdüye dönüştüren bir santraforu konuşuyoruz. Çünkü bazı futbolcular fırsat bekler, Lautaro Martinez ise fırsatı kendi yaratır. 2026 Dünya Kupası'nda da Arjantin'in en kritik kozlarından biri olarak yine en büyük sahnede adından söz ettiriyor. Yıllar önce Racing Club'da başlayan yolculuğu onu dünya futbolunun en güvenilir golcülerinden biri haline getirdi. Inter'de kazandığı başarıların ardından Arjantin milli takımında da vazgeçilmez isimlerden biri oldu. Katar 2022'de sakatlığı nedeniyle istediği etkiyi yaratamamıştı. Ancak bu kez sahaya çok daha hazır çıktı. Grup aşamasında gol perdesini açtı, ardından eleme turlarında uzatmalarda attığı kritik gol ve yaptığı asistlerle takımının yoluna devam etmesinde önemli pay sahibi oldu. Her zaman manşetlerde Messi'nin adı yer alsa da Lautaro, doğru anda doğru yerde olmayı bir kez daha başardı ve Arjantin'in şampiyonluk yolundaki en değerli silahlarından biri olduğunu gösterdi. Lautaro Martinez, yalnızca attığı gollerle değil, en zor anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen karakteriyle de iz bırakıyor. Çünkü gerçek golcüler sadece fileleri değil, milyonlarca futbol severin hafızasını da sarsar.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Pau gelecek, Karakaş, gözlerin elmas diyecek. Sonrasında kısa bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. 2015'ten beri altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Große Bergstraße 201.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM. Senin o gelmeleri.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün İngiltere ve Norveç çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel tam kadro çalıştıklarını belirterek "Hala açız, hala hayallerimiz ve uğruna oynayacağımız büyük bir hedefimiz var" diye konuştu. İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, Norveç'in golcüsü Erling Haaland ile kıyaslanmasının imkansız olduğunu, farklı oyun tarzlarına sahip olduklarını söyledi. İki yıldız forvet bu akşam Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Miami'de oynanacak kritik mücadele dünyanın en iyi iki santraforunun düellosu olarak gösteriliyor. Bu arada İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanması durumunda İngiltere Futbol Federasyonu futbolcular ve teknik heyete 15 milyon sterlin prim ödeyeceğini açıkladı. FIFA'dan gelecek ödül parasıyla bu bedel 38 milyon sterline çıkıyor. Bu arada Almanya Futbol Federasyonu Jürgen Klopp'la prensipte anlaştıklarını açıkladı. Resmi sözleşmenin kısa bir süre içinde yapılması ve anlaşmanın basına açıklanması bekleniyor. Dünya Kupası'nda İngiltere-Norveç mücadelesi bu akşam 23'te başlayacak. Sabaha karşı ise 03'te Arjantin-İsviçre maçı var. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Canlar, 4 saatin sonuna geldik. Belki bütün haberleri tek tek hatırlamayacağız ama bugün bir şey cebimizde kalsın istiyorum. Sıcak havada kendimize ve sevdiklerimize dikkat etmek, yola çıkmadan önce küçük kontroller yapmak, evraklarımızı düzenli tutmak, dijital dünyada çocuklarımızı, hesaplarımızı ve zamanımızı korumak, merak ederken acele hüküm vermemek ve en önemlisi aynı toplumda yaşadığımız insanlara saygılı bir dille seslenmek. Bunların hepsi aslında çok basit bir yere çıkıyor. Dikkat etmek hayatı ağırlaştırmaz, güvenli ve daha yaşanır bir hale getirir. Bizi evde, yolda, işte, arabada, mutfakta, markette, hafta sonu hazırlığında dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben Arda Eşberk. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Ben aranızdan ayrılıyorum ama sizler tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Cumartesi günü çeyrek finalde Norveç-İngiltere mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı Magenta. 12 Temmuz Pazar günü bir diğer çeyrek final mücadelesi Arjantin ve İsviçre arasında oynanacak. Maç saati 03, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

camı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış duvarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nereye gitsem çaresi yok, nereye gitsem çaresi yok, nereye gitsem.

işin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yalan çiçeğim. Yasal mermisi.

0: Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Yanmışım. Başım belada.
1: Metropol FM gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da sağlık sigortalarına yönelik milyarlarca euroluk tasarruf paketi kabul edildi. Reçeteli ilaçlarda katkı payı 7,5 ile 15 euro aralığına çıkacak. Diş protezlerinde sigortanın karşıladığı oran %50'ye düşecek. Bazı eşler için ücretsiz aile sigortası sona erecek. Düzenlemeler 2027 yılından itibaren uygulanacak. Berlin'de CDU'nun ilçe başkanları Kai Wegner'in çekilmesinin ardından maliye senatörü Stefan Evers'ı yeni başbakan adayı olarak önerdi. Evers görevi üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Adaylığın kısa süre içinde eyalet yönetimi tarafından resmen onaylanması bekleniyor. Berlin seçimlerine yaklaşık 70 gün kaldı. Değerli dinleyenler, Selanik'ten Almanya'nın Memmingen kentine gitmekte olan Ryanair uçağı, uçuş sırasında yolcu penceresinin yerinden çıkması üzerine acil dönüş yaptı. Güçlü hava akımı nedeniyle pencere kenarında oturan 61 yaşındaki yolcu başı ve omuzlarına kadar dışarı çekildi. Yolcuların yardımıyla kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Soruşturmada rüşvet, suç örgütü kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları bulunuyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Cumartesi günü çeyrek finalde Norveç-İngiltere mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı Magenta. 12 Temmuz Pazar günü bir diğer çeyrek final mücadelesi Arjantin ve İsviçre arasında oynanacak. Maç saati 03, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün İngiltere ve Norveç çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak. Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, Dünya Kupası tarihinde Brezilya ve İngiltere karşılaşabileceğimiz en büyük iki futbol ülkesi. Bu maçta da İngiltere favori ama çok büyük bir favori değil ifadelerini kullandı. Kane ve Haaland duellosu tanıma hakkında Solbakken, bu maç Norveç ile İngiltere arasında oynanacak. Hiç şüphe yok ki Haaland bizim için çok önemli ama diğer futbolcularımız da küçümsemeyin yorumunu yaptı. Teknik direktör Solbakken, rakiplerinin Meksika maçındaki performansından etkilendiğini söyledi. Sıcaklardan dolayı hafif antrenmanlarla hazırlandıklarını ekledi. İngiltere karşısında rekabetçi olmalı ve çok iyi savunma yapmalıyız. Sahaya odaklanmalı, sonra kendi oyunumuzu oynamalıyız dedi. Ayrıca Almanya Futbol Federasyonu Jürgen Klopp ile teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Sözleşmenin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Dünya Kupası bugün çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. İngiltere-Norveç mücadelesi 23'te, sabaha karşı ise Arjantin-İsviçre maçı 0-3'te oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Bebeklerde sinki müzik nellesin. Bu çantanın derisi için 8 hayvan ölü özel tasarım vermesin. Benim

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün çeyrek finallerde İngiltere, Norveç ve Arjantin, İsviçre karşılaşacak. Arjantin maçı öncesinde İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, takımın genç yeteneği Johan Manzambi'nin maçta forma giyemeyeceğini duyurdu. Messi'yi durdurmanın birden fazla çözüm yolu olduğunu dile getiren Yakın, sahada yapılması gereken işleri eksiksiz yapmalıyız ve bizim de buna yönelik planlarımız hazır ifadelerini kullandı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, İsviçre karşısında sahaya çıkacak kadronun Mısır maçına başlayan ilk 11 ile büyük ölçüde aynı olabileceğini söyledi. Messi'nin penaltı kaçırması hakkındaki soruya, isterse penaltıyı kullanır, istemezse kullanmaz yanıtını veren Scaloni, İnsanların bizi hiçbir zaman pes etmeyen bir takım olarak hatırlamasını isterim dedi. Arjantinli teknik adam İspanya-Fransa eşleşmesi hakkında ise şunları söyledi. Lamine Yamal'ın açıklamalarını duymadım ama bunun erken bir final olduğu konusunda haklı. İki büyük favori karşı karşıya geliyor ve biri elenecek. Dünya Kupası çeyrek final maçlarıyla devam edecek. İngiltere-Norveç mücadelesi 23'te başlayacak. Sabaha karşı 03'te ise Arjantin-İsviçre maçı var. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: What? Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

So I'm going to Ghana

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
0: Oksijen. Biraz daha açabilir miyiz onu sesi?

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Cumartesi günü çeyrek finalde Norveç-İngiltere mücadelesi var. Maç saati 21, yayıncı Magenta. 12 Temmuz Pazar günü bir diğer çeyrek final mücadelesi Arjantin ve İsviçre arasında oynanacak. Maç saati 03, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH milli takımlara başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

final Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM Skor Kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedi konum atıyorum gel. Geliriz. Hak var bir seviyorum seni ben. Severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedi konum atıyorum gel. Geliriz. Hak var bir seviyorum seni ben. Severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları kapat.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün çeyrek finallerde İngiltere, Norveç ve Arjantin, İsviçre karşılaşacak. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel tam kadro çalıştıklarını belirterek hala açız, hala hayallerimiz ve uğruna oynayacağımız büyük bir hedefimiz var diye konuştu. İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, Norveç'in golcüsü Erling Haaland ile kıyaslanmasının imkansız olduğunu, farklı oyun tarzlarına sahip olduklarını söyledi. Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken maçın Kane ve Haaland karşılaşması olmadığını vurguladı. Bu maç için İngiltere favori ama çok büyük bir favori değil ifadelerini kullandı. Arjantin maçı öncesinde ise İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın takımın genç yeteneği golcüsü Johan Manzambi'nin forma giyemeyeceğini duyurdu. Messi'yi durdurmanın birden fazla çözüm yolu olduğunu dile getiren Yakın, sahada yapılması gereken işleri eksiksiz yapmalıyız ve bizim de buna yönelik planlarımız hazır ifadelerini kullandı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, İsviçre karşısında sahaya çıkacak kadronun Mısır maçına başlayan ilk 11 ile büyük ölçüde aynı olabileceğini söyledi. Messi'nin penaltı kaçırması hakkındaki soruya da isterse penaltıyı kullanır, istemezse kullanmaz yanıtını verdi. İnsanların Arjantin'i hiçbir zaman pes etmeyen bir takım olarak hatırlamasını isterim ifadeleriyle toplantısını sürdürdü. Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final mücadelesi İngiltere ve Norveç arasında oynanacak. Karşılaşma 23'te başlıyor. Diğer maç ise sabaha karşı 03'te Arjantin ve İsviçre arasında oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ayır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün çeyrek finallerde İngiltere, Norveç ve Arjantin, İsviçre karşılaşacak. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel tam kadro çalıştıklarını belirterek hala açız, hala hayallerimiz ve uğruna oynayacağımız büyük bir hedefimiz var diye konuştu. İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, Norveç'in golcüsü Erling Haaland ile kıyaslanmasının imkansız olduğunu, farklı oyun tarzlarına sahip olduklarını söyledi. Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken maçın Kane ve Haaland karşılaşması olmadığını vurguladı, bu maç için İngiltere favori ama çok büyük bir favori değil ifadelerini kullandı. Arjantin maçı öncesinde ise İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, takımın genç yeteneği golcüsü Johan Manzambi'nin forma giyemeyeceğini duyurdu. Messi'yi durdurmanın birden fazla çözüm yolu olduğunu dile getiren Yakın, sahada yapılması gereken işleri eksiksiz yapmalıyız ve bizim de buna yönelik planlarımız hazır ifadelerini kullandı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, İsviçre karşısında sahaya çıkacak kadronun Mısır maçına başlayan ilk 11 ile büyük ölçüde aynı olabileceğini söyledi. Messi'nin penaltı kaçırması hakkındaki soruya da isterse penaltıyı kullanır, istemezse kullanmaz yanıtını verdi. İnsanların Arjantin'i hiçbir zaman pes etmeyen bir takım olarak hatırlamasını isterim ifadeleriyle toplantısını sürdürdü. Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final mücadelesi İngiltere ve Norveç arasında oynanacak. Karşılaşma 23'te başlıyor. Diğer maç ise sabaha karşı 03'te Arjantin ve İsviçre arasında oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ayır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Akon'un işi bu, tam ortaya sımaç.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Mi cuero, vengan a bailar con verdad.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Aşkım.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.